0: आप देख मेरे को नक तुम निवा निजात चिकु नक तंग नची नाची मुझे मिल चिपोटा आप में तो पिंगवा चिकु मेरे कच्ची तालो चिकु मेरे कच्ची ये सीबीसी ब्लॉक तेरे मेरे उसे वोल बात तेरे इतना उठता तुम्हारे क्या नहीं अगर जो कालो तुम्हारे बुच Kuzirin ağabey hakalı vakti çiğip. Ekadan zengi vakti tatlı çiğne o yurtu. Hakkoyne o çurta ukala katta kıttali. Atçoğrafi unuka hakkınla imelacı vannak kok. İletiri yok açar. Bu uçti. Sen ayı çoğaya dilya koyu kal. Var ben soğan koy. Kedi varan ağa ki hani canım mı yok? Bana onu inozi doktu, hangi çakulu var? Nerede bir Yuvarın hey, sapı kutsi, sapı da ağabosu. Hangi çok kandı kutsi. Nalav çıkıp nereye çıkıp
1: Anga yuksa kurugai.